0: tie ye nyina ye wode na sem
1: ye
0: wode na sem e wode tie no ye bompa ya ye boye se bompa ya bompa ya bosa ya bompa ye wode tie wo ye wode tie wo ye wode tie wo ba ye wode tie wo ba sister bompa ye ana pe bompa ye wode tie wo ba ho ye wode kaye yo wode kaye yo wode kaye yo ya la la la la la la la la shamba na bana bana kenda bana bana wode yesu ye wode kaye yo wode kaye yo wode kaye yo kete fu wode kaye fu ye de mo jesus shamba na bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana Shabara bara bara, aye, papa, aye bara bara bara bara bara, shandara bara bara bara, shandara bara bara, shandara bara bara, ramba bara bara bara, priya koha, priya koha, ramba shandara bara bara, ine ne mo Jesus, ine ne mo Jesus, I run aso, ane, priya, priya, priya, priya, priya, ane, I run aso, I run aso, aye, priya bara, priya bara bara bara, shandara bara bara. I'm not going to be able to do this. Be a yenu monyam obia ye tesu omo ne yade ade kase urade menu monyam mi sira mabra bo be bi biera susum yase yadane no yade ko no se me bo mi se bo mi se me bompa ya ye bo ba mi ntima ade ya ko ya ko ya ko I'm not going to be able to do it.